0: Maxim,
1: herhalde Garedin.
2: Maxim.
3: İnşan.
1: Khachaturyan.
4: Khachaturyan.
1: Khachaturyan,
5: da. Karapetyan, Hraç.
4: Hraç.
5: Karapetyan.
4: Karapetyan, Hraç.
6: Tamrazyan. Tamrazyan, Garedin.
4: Garedin. Tamrazyan.
6: Tamrazyan.
4: Garedin.